taramana tina taramamo na kanyuma yan zamani ne nye dobo amatini amfakim amfakim sanga toko tu sanga so benyume dosu igui sanga so